0: dertim bilirim.
1: Ulduza dönsen de,
0: ulduza dönsen de,
1: sana gelen,
0: sana gelen,
1: nefesin,
0: nefesin,
1: yüreğim,
0: yüreğim,
1: sensiz ölerim,
0: sensiz ölerim,
1: benim hayatım nefesin,
0: nefesin,
1: yüreğim,
0: yüreğim,
1: sensiz ölerim,
0: sensiz ölerim,
1: benim hayatım var,
0: benim hayatım var,
1: sen gitsene,
0: sen.

Yanmazdı garıldı, arzular diyarımdı. Ocağı üreylerin oduyla yanandı. Yurt dedim bu torpak Azerbaycan'dan.

0: miniliklerin yattaşı. Esirlerden gelen sesler. Azerbaycan'ın sesi.
1: Sözün deryası.

Dağı ve Baku. Bu adeci demjmer yanzda sikhulake. Her dama ve xoşbe. Gühtervanin hiskiri. Redaksiya zamanı kurdu. Ya radyo dengi Azerbaycani. Ders bir rumala bername xoya efsat edike. Bir dinin ki hundukarın bername me. Roja hefteye düyemin uçaramin. Bu adı Baku. Jı demjmer yanzda sikhulake tani. Danzda 00 gühbidin. Bername me bir peka azersat, bir divandına yanzda hezar sat hefte 5 megahertz, bınavi radyo az nıkıt inter, udrupela radyo intiya sayta internete zindi www.nıkıtaz.tv.nıkıtaz.tv rumal kirini. Hundukarın bınav nişana elektron radyo int at az.tv.nıkıtaz merra binibisin.

Ezin çektari Ermenistan'ı buna ahin Azerbaycan'a nuh da girken Nişkeva jı aliye neye tovuzi bir çekken giren erişi nıkıtken parasına tübe Azerbaycan'ı girin. Ve şerri de Kühettan içeride tirmeye domant leşkeriye Azerbaycan'ı yansıda kes ve reziye de generala şahitta. General Mayor Polat Haşimov. Ve aliye Ermenistan'ı bedehen leşkerin hua ündakir. Bejmar teknika u amurin çektari hattına hurkaş girini. Hemşi qabbi hüstek ahı Azerbaycan eji beşe nekir takirke. Rahma khuadi hemu şahidan be, ciyevan cinnet be. Hem ve gotara khuay revayi generali şahid Polat Haşimov dikin. Riberi çent evok bi desturi ve derbari devdoza Ermenistan'ı Azerbaycan'ı Qarabağ'a çiyada binine holi. Jiberki heji civakiye dünyaya da mroven üsahene. Ve ki evana meni u sedemin devdoze yan nızanın yanji nakhazin hakkı rastiyan bibizin. Bi taybeti hem duhazin kürden dünyaya bizandın ve ki Ermeniyan civarin kürden Azerbaycan'ı derim dakirine. Hemin işte cihin van varan Jijuarin kalbavin xakü be hazar sağlan ledişiyan dero derkerine serbari serda dişi kürdan katilkaya nebinyay anine serivan. Çava ayana şerri dünyaya yekemin xilas bunu bir despendkerin u şevirin devletin behez buna Ermeniyanlı akara Azerbaycan'ı devlet hatta saskirini. Bajarı Azerbaycan'ı hin irevanji bu serek bajarı u devleti bir kim buxus. Vada hükümdariye Sovyetiye daji lunabberiye Azerbaycan'ı dirokti Qarabağ'da buna Ermeniyan parvalatake xamuhtar hatta diruvandini. Ve Ermeni bıvan destanin avajı kail nedir bun? Zaman zaman bera Azerbaycaniyen u kürden ki bisat salam ve tavi brayen xaya Azeriyan luvan navberyan jine didan. Kürt bejin, rejime komünistan lakandini, heclistunin ve kettini, Ermeniyen ji Ermenistan'ı hemu Azeri u kürden müselman qatandir. U dev kirin ki Qarabağ'a çiye ji Azerbaycan'ı be qatandini. Yan bibe devleteke serbest, yan ji tevli Ermenistan'ı bibe. Bivi merem Qarabağ'a çiye u heft nehyen Azerbaycan'ı jütukubin veya der zeft girin. Veriyeci de Kelbecer, Laçın, Gubadlı, U Zengilani yenki beşe gali Kürt Luan nehyen tevi Brayan ve Azeriyan bi hezar salam ve dijiyen. Ve çağı Ermeni bekli pıştavanin ve U Jizruye beveciyari ve birin Azerbaycan'ı ve demi ev dağgırkaya beş dijuari jiyani da miyaser girin. Lüşerriye tirmeye de evine üse zanin ki Disa aha Azerbaycan'ı bir hesani zeftkin. Ledevi, Ermeni, Şerri, April, Nisan'a sala 2016'da ne bir giri bu ya? Bu bizan bu ya vaki. Naha Beşberi Van'da Polkovniki Şerri Nisan'ı, Generali Şerri Tirmeyi Polat Haşimov sakiniye. Naha Leşkeriye Azerbaycan'ı da General Mina Esker ve Beşaniye Sengeri da Bersiva Erişe Düşmündü de. Beli, Polkovnik Polat Haşimov'du Şerri Nisan'a sala 2016'da da brindar bu. Di Şerri Tirmeyi sala 2020'da da Çava General Mayor şehit bu. Le düşmün büyüstek ahı velatıya evra beşene girda girke. General Mayor Polat Haşimov kiye. Polat İsrafil oğlu Haşimov düdde çile sala hezar nesit hefti benca ve bajari sumgayti jidayik buya. Bu esli xe jikünde vendam ya nehya qabeleyye. Mektaba navin le bajari sumgayti destaniye. Beri le mektaba jumara bisteşti başı hecmara suyuçara da xendiye. Mektaba leşkeriye bilind ser navi Heydar Aliyev xilas giriye. Ve şunda xandına xali Türkiye domandiye. Evlu navberiyen şerri muru Taşkesen uyendin da hizmetkari giriye. Polat Haşimov dışarıya Nisan'ı sala 2016'da brindardı be. Ucu vade zuttur tabiye general mayor destine.

Ötən Şəcaka Meçavayrika Nutsiyami Asnotyan Aspisov Qarabağım Yevari Velyan Zangezurum Tadasakan Şəcanurum İrakan Asıvıq Virakan Nayev Şinarakan Aşxatanqları Vuçmeni Adır Beçeni Zargasım Arazma Varutyan Ambajan Eli Masnen Kazmum Aylev Mecezgayın Hartaknurum İnçpisini Vuftas Nereka Kınarko Qaraçadım Kakaşinakan Skızmıqları Gorsakan Kirarum Sayev Smekan Kamhastatum Yerkriya Çox Hamaşxrayın Azizdesiyonu Yevkayun Zargasımam Olurdum Nıraktiv Dere Yerek güni meg zayna. Mecezgayen radyo tsun hink. Şarnakum ekmir havurtuma. Barikamütyan hetker, Qarabağım yev Arivelyan Zangezurum. İnşpes Asalina Xaga İlham Aliyevi Qarabağın Arivelyan Zangezuru Vera Karutsvumen Vera Tsvelov Draxti. Verçin Yerisun Tarinerin Taskom Hayvandalın Rikovmiz Aysoğun Hastıvac Verkeri Burjvumen Layna Çavalşi Narakan Aşxatankları Meçotsov. Buna Gişnara Vorunq Jamanakenta Hanvaliyen İren Sayini Kesev Stifatsayın Lekel Aysvayreri Arsunq Nuruv Nuinpes Tağapokvumen İren Sigurumyev Qalak Nurum Karutsvac Nortaner. İraqta Gütsün Haytnolov Petosyan Ağotulov Asova Urmutyan Hamar Atakları Hamariye var Oğuzcu Mahtalov veteranların. Aysor Qarabağ Nuarivelyan Zangezuru Nuinpes Hürün Kalın. Ayravur Martik Bazmativ Bedüsneri Xekavarnı Rizminçev Sovrakan Canapar Ortner Akanatı Sen Yeğilays Layna Çaval Şinarautyanı Yev Metvera Darsin. Qarabağ Nuarivelyan Zangezuru Nuinpes Hürün Kalın Men Heğın Akavur Miçezgayı Miço Sarımlar. Men Hinkner Sengver Akanım Okupaytiyayı Savir Vazbına Kavayrera. Hinkner Sengver Ekentanasının Merhoğa. Merna Xagayı Xoskirov Aransfori ve Meki Soknutyon Xantrelo. Aysamyanı Şata Urahastu Merin Kernarin. Kanayeva NPC Kovker Tsankanumen Vera Hastatı Lvorinink Mesamar Nkerner Yev Yexpayrnaren. Qazaqstani Jorurtyan Nüs Fizuli Kaakum Karusfaz, Kurmangazi Mankakan Sıqsa Gorsakan Kentronli Basman Şamana Qazaqstani Naxaga Kasım Jomar Tokayevart Aytiz Greti Bolur Transkarsi Kovker Tsankanumen Haverjasının Lerez Bareka Makayev Yexpayrakan Hetki Qarabağum. Samir Ankexını Verna Adırbeçin Akan Jorurtyan Yezgiten Vur Adırbeçanı Metsini Rujuni. Yevduk İnknarıt Karoğı Kaysamen Anıl, Basmenk Miştbetki Artaytın Meriyek Bayrutyan Zgasım İnknar Yevayt Pesin Yutakan Zavov. Mipokır Hedgınalov Yişenk Vur Yerkuazar Ksanir Kutfakani Oktemberi Ksanin Adırbeçanı Naxaga İlham Aliyev Yev Türkiye Naxaga Recep Tayyip Erdoğanı Cabrayli Şarjanım Dretin Adırbeçan Türkiye Mecezgayın Antarayını Sumnakan Kentroni Xilatsi Tsareli Mışakumyev Barikamutyan Antar Hamali Rihim Narkeka. Ama yeri hamar yerko yerkınları masan yetnari etmeyesin Şırcani Şükür Beyli, Cabrail, Adrut Çanapari yerkan komandır veli Karasun Hektar Taratsk. Bareka Makayan Vekbarakan Uzbekistan araçın akamdı pros karoces Miraz Dagırvaz Tarasınarım. Fizuli Kaakon Mirza Uluk Beyanvan Timik Mişnakakdı protibatsu Mıtı Unesav Yerko Azar Ksanyelik Tvakani Gostosi Ksanyelikin Adırbeçeni Naxaga İlham Aliyeviye Uzbekistani Naxaga Şafkat Mirzoyevi Koğmets. Ajam Xankendiyum Gorsumen Ayev Adırbeçen Özbekakan Hamatıq Zırnar Kutsun Biznes Seks GV Karigor Sarana. Kırgızstan Harapetyan Naxaga Nupes Masnaksız Gagatna Jovin. Müço Sarumis Mekor Araç Ayz Bareka Makan Yerkri Petusyan Gekavar Sadır Japarova Naxaga İlham Aliyev Etmiyesi Masnaksız Ağdami Şıcani Xıdırlı Gyuği Araçın Puli Basmanı. Nuinoru Tığune Savnayev Xıdırlı Gyuği Aykol Manasyan Van Mişnakak Dıproti Batsoma. Belarusyan Harapetyan Naxaga Aleksandr Lukashenko Nupes Aysiles Miras Dagırva Sarasxınır. Na Şad Goher Şuşayumye Fizulium Tığune Çok Layna Çavalşi Narakan Aşxatanqnarits. Vorpes ınker Nais Fayreri Datarkadzerin Çeryekel. Ayjan Belarusakan Artadurutyan Traktornor Arjaksume Taratsashtani Gyuatında Üstyan Volurtum Katarvog Aşxatanqnarin. Bnakishnarin Anrajeshtenayev Nver Bervats Avtobusı. Merhungarasi ınkerlar Nupes Ankeosorin Urakhen Mernuvachum Nurov Yevchen Bavar Arvun Dranov. Hungarakan ınkerusunar Aktevorin Masnaksumen Azdagırvas Tarasnorum Irakanasvog Şinarakan Aşxatanqnarin. Numanurin Akeliteyev Şutov Kachi. Ayn Pastov Radırbeçan Averakyan Tanasnume Qarabağı Yevarivelyan Zangezuru Yevdrank Veratsum Drakhti Dailavili Kurakhatsni Merin Kernarin. Ayreniki Zayna Mijazgayin Radio Tsunhink.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

Bir kız sevdim, o sevmedi. Söz Ramiz Abdullayev, musiqi Nəriman Məmmədov, ifa Ağaxan Abdullayev. 1997-ci il.

Sen ey güneş üzüngülsün, şefeğinden nur süzülsün, süb açılsın, dan sökülsün, gelmişik biz kar-

savaşına girmişik, uğrunda canlar vermişik. Hem gaziyik hem şehidik, gelmişik biz.

kudretini, Karabağ uğrunda şücaetini, kazandın milletin mehebbetini, müzeffer ordumuz.

Hiç vakit unutmadım her bir andını. Daim uca tuttun esker adını. Doğruttun etenin etimadını. Müzeffer ordu.

dünyaya gösterdin özgürlüğünü, Karabağ uğrunda şikayetini kazandın mı?

tez olur, yaz olur heyifçim, az olur çok olur. Şöhreti hoş sözü, söhbeti gezir eli onun şanı. Ve ne güzel suyu var bir.

bak. Men bakram o bakmur, ay ben ölüm ver bak. O düşür şirin cana, yandım aman ver. Gülüm ay cananam ver bak. Telleri vurma, rengine vurma, uzakta durma, boynumu vurma gel. Ver ver.

bak. Elleri burma, rencide kurma, uzakta durma. Boynumu burma gel, beni beni hay canalan ver. Gülüm yandım aman.

Cismim burada, ruhum orada. Hayalim gezer meteni. El obadan ayrı düşen daha çok sever vatanı. Ev obadan ayrı düşen daha çok sever vatanı.

seyretmek diler vatanım. Mert yarsa bu dünyadan seyretmek diler vatanım. Gecesi var

bana gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin.

Öz koynun aldı bizi, bu buruklar şehri, yar böldük dikemizi, gözler.

0: minilliklerin yattaşı, esirlerden gelen sesler, Azerbaycan'ın sesi.
1: Sözün deryası.

0: 20 çar saat müverra. Radyoya navna kavye haştupiyiz.
1: Bispinci Haziran Sala 2009'da teki fikirini Raysa Rudungaha Korpusa Laşkariye'ye siyamin. General Mayor Çarda Tirmeye Sala 2020'da Gava Beşya Erişa Hezin Çektariye Ermenistan'ı girttini ve Aliye Tovuzi Jürühü Hattar Bazdibe. Ava J. İsmet Gaydo ve Mehmet Esadov şunda Polat Haşimov Generali Siyamin Buvaki ve Şerri Karabağ'da Yekü Sala Hazar Nesi Teşteyaş'ta da Despek Giriye şehit ket. Çarda tirmeye termi General Mayor Polat Haşimov anin avana vendam. Ya neye gebele. Ve şunda anin bajare sumgaydi. Ya General Levi Jiye. Bazde tirmeye sala 2020'de General Mayor Polat Haşimov Nikki Tırba Polkovnik İlgar Mirzayev ve Kasbahçe Fırnak Düyeminda hatta bınak girini. Vezire Parastini Zakir Hasanov, Devskirtki Vezire Parastini Ramir Tahirov, Reis Erudungaya Serake Necmet Din Sadıkov, Devskirtli Serkari Beşşap Pirsin Leşkeriye Administrasiya Prezident Yaşar Aliyev, Serkari Hükümete Qedankara Bajari Bakuya Eldar Azizov, Tevgeli Evlakariya Xatir Xastini Buna. General Polat Haşimov Zavici Bu, Se Evladi Vihaya, Dökür U Keçek, Keçevi Jibrayen Xemmesine, Mektaba Navin İhlas Nekirgen. Edi Büsta General Hattıya Amada Kirini, Derhaqqa Vida Pirtu Kattiye nivisare u aşandını. Bajare gebeleye da bınavi vü kuça hattiye nafkirini. Çikü mejure ani serzaran ev faktin fermi bun. Lenaha verin em tevayi bibihizin. Leşkerin general terhekka komandira xada çilbeşin. Zabitek mirhas u egin bu. Hım dınava zabitan, hımşi dınava leşkeranda rumata uya mezin ha bu. Her dem lobal leşkeranda bu. Her zaman digot ki leşker bona zabite xad Dişemmerini, jiberkü, leşker, lipbeşi dıbe, uğava emirte dayini, xadavyeşe peşiye. Mə iroditkü, ev bayxa, dıxheza peşi da çu, u şehid bu. Leşker şermeze jidikir, cizaretti jidida, letüd ama kirran nedikir, vana nizm nedikir. Jorda meze nedikir? Rekupiyeka leşkeriye çi devdeki, üsaşı nezikti bu. Vezirye parastını elametti dava ki, dışarı Aliye Tovuzi'da Azerbaycan yanında şahitti. Evana General Mayor Polat Haşimov, Polkovnik İlgar Mirzayev, Mayor Namik Ahmedov, Mayor Anar Novruzov, Gizir İlgar Zeynallı, Gizir Yaşar Babayev, Bayvirdari Leşkeriye Jüvadi Ziyedettir Leşker Elçi Mustafa Zade, Leytinanti Serake Reşat Mahmudov, Çavuş Vügar Sadıkov, Seresker Elşad Mehmedov, Leşker Hayyem Taşdemirova, Rahma Kadı Luvamba. Ve Ermenistan Çengar Ziyede Leşker U Zabit Ündakir, Derbin Gürcistan'da. Hem dünya, taybeti Ermeniyen dünyayı dittin ki, fem girin ki, generali Azerbaycan'ı bona aha valid, şer girini bir merhasi jürühü derbazdı be, canfıdadı be. Bula evrazilan fem girin ki, bir çalakiyen diasporiye va, bıdraf valid nayı kirini. Ah ve demedi be valad ki, bona ve mürov jürühü derbazdım. Çalakı general mayor Polat Haşimov,